Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu devye kesebe, u saatle çaru pence paşnivru, hunkarın lser radyozun 97.8 dikana lefemde Gudari bikin.

Çağava bıxır göderneje. On denge Radyo Kurdistan gudari dikin. Bernama mevi hefti bitaybeti lser stranan kurdiye.

Em civara vi hefti gruba komkar peşkeştikin. Ev gruba komkar ji Kurdistana rojlate.

Merhaba Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehev dehe hevare. Her seşemi saatle se uçar. Saatle dehev deve kesebe. U saatle çaru pence paşnivro. Hunkarın lser radyozun 97.8 de kanal FM'de Gudari bikin.

Em civara vi hefti gruba komkar peşkeştikin. Ev gruba komkar ji Kurdistana rojlate.